Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

İrlanda kıyılarına vuran yaklaşık 3 metrede bir Görland köpek balığı bilim insanlarını bir hayli heyecanlandırmış. Zira bu köpek balığı tam 150 yaşında, üstelik kendi kategorisine göre ergen sayılıyor. Yani 400 yıllık bir yaşam süresi var. Bilim insanları şimdi bu olağanüstü uzun yaşamın sırrını araştırıyorlar. Kalpleri yaşlandıkça neredeyse hiç yıpranmıyor. Hücre hasarı yok denecek kadar az. Göz yapıları, dokuları yaşlanma sürecini anlamak için önemli ipuçları sunuyorlarmış. Hem belki de gelecekte insan ömrünü uzatacak tedavilerin ilhamı bu köpek balığında bulunacak. Kim bilir? Uzun yaşamın sırrı belki de biraz yavaşlamakta saklıdır. Ne dersiniz?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Görmüş olabilirsiniz haberlerde. Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'a ait süper yat. Artı Nisan ve Haziran aylarındaki ziyaretlerinin ardından 3. kez yakıt ikmali için Marmaris'e gelmiş. Yatın Nisan ayındaki ilk ziyaretinde yaklaşık 400 bin litre akaryakıt ikmali yapılmış, tam 25 milyon ödenmiş. Son ziyaretteki masraf belirsiz ama ister istemez merak ediyorsunuzdur herhalde. Çünkü hem yakıt hem de erzak harcamaları için yaklaşık 30 milyon bırakıp gitmişlerdi.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Haftanın bence en şaşırtan haberlerinden bir tanesi. Ya dünyada bu kadar çok kötülük oluyor. Hayretler içerisinde kalıyoruz. İster istemez moralimiz bozuluyor. Dünyayı güzelle kurtaracak iyi ki diyoruz ama... Etrafta çok da böyle güzel haberler olmayınca böyle mutlu oluyorum ben. Nadir de olsa denk geliyoruz. İngiliz milyonerler bizden daha fazla vergi alın çağrısı yapmışlar. Başbakan Andy Bornan'a mektup yazmışlar. Mektuba 120 kişi imza atmış. Vatansever Milyonerler adlı grubun mektubunda bunu karşılayabiliriz. Her gün işe giderek gelir elde eden insanlardan daha fazla vergi alınmasını savunmuyoruz. Talebimiz gelirine sahip oldukları servetten elde edilen en zengin kesimin daha fazla vergilendirilmesidir diyorlar. Ya tarih bunu yazacak bence konuşacak.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ay daha neler göreceğiz acaba? Dünya genelindeki arşiv ve kütüphanelerde saklanan yüzyıllardır çözülemeyen şifreli el yazmaları var ya. Bilim insanları yıllardır bunları çözmek için uğraşıyorlar. Kafa patlatıyorlar bayağı. Yapay zeka yardımıyla deşifre etmeye başlamışlar. Son olarak Vatikan Kütüphanesi arşivlerinde 400 yılı aşkın süredir okunamadan duran tuhaf sembollerle yazılmış bir el yazmasının şifresi çözülmüş mesela.

0: Ne diyorduk, 400 yıl öncesinde yazılmış el yazmalarında Vatikan'da, Apostolik Kütüphanesi'nde yapay zeka ilk kez sıfırdan çözmüş. Peki bu el yazmasında ne var derseniz, gizli tıbbi reçeteler ve halk hekimliği uygulamaları varmış. Mesela Hindistan cevizini veya bazı bitkisel malzemelerin hamur içinde fermente edilmesine dayanan sıra dışı ilaç hazırlama yöntemleri varmış. Bunlar neden şifrelenmişti derseniz, büyücülük ve cadıcılık konusunda, cadılık konusunda semboller olabileceğini tahmin ediyorlar. O noktalarda da kullanılmasın diye. Bu arada aşk mektupları ve savaş planları da çıkmış ortaya.
1: Ön bizim için böyle manalı bir

seyahat planı yapanlar. Çok telaşlanmayın, bu yazdan bahsetmiyorum. Gelecek yazdan da bahsetmiyorum, bir sonrakinden. Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 850 yılın uzun süredir bölgede görünmemiş bir tam güneş tutulması için hazırlıklar başladı. 22 Temmuz 2028'de yaşanacak olay. Ama şimdiden otel rezervasyonları yapılmış. Yaklaşık 35 bin kişi bu tutulmayı izlemek için Yeni Zelanda'ya yollara düşmeye başladılar.

Ay, aşk dolu bir haberim var. İspanya'dan bir haber. 2025 yılında ülkede tam 83.683 evlilik sona ermiş. Ama boşanmalarda %3'lük bir azalma var. Yani belli ki bazı çiftler bir yıl daha deneyelim demiş. Ama asıl dikkat çeken değişim çocuklarla ilgili. Artık ortak velayet sadece anneye verilen velayeti geride bırakmış durumda. Yani anne baba yollarını ayırsa da çocukların sorumluluğunu birlikte paylaşmayı çok daha fazla tercih ediyorlar. Yani beyefendiler anlamışlar galiba. Evlilik bitse bile ebeveynlik bir ömür boyu devam.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sevgili dinleyen, ne yaparsak aşkla yapmaya devam etmek gerekiyor. Güzel bir haberim var. Bence çok önemli. Gaz pedalına biraz daha nazik davranmanın cüzdanı da doğayı da daha iyi koruduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre hız sınırına uymak günlük yolculuğu ortalama sadece 54 saniye uzatıyor. Yani bir dakikadan bile kısa bir gecikmeyle daha az yakıt harcayabiliriz, daha az karbon salabiliriz ve ülke ekonomisine her yıl milyonlarca euro katkıda sağlayabiliriz. Sadece 54 saniyeden bahsediyoruz. Demek ki bazen gaza değil, sabra basmak en hızlı kazanç olabilir. Üstelik geri dönüşümü var.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 4'te 3'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, Covid-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapılan bir çalışmadan bahsedeyim size. Kötü beslenmenin fiziksel kavga riskini %39, böyle bir olayın mağduru olma riskini %19 ve zorbalık yapma ihtimalini %55 arttırdığı artık biliniyor. Yani eğer kötü beslenirsek, yeterince uyumazsak, daha fazla hava kirliliğine maruz kalırsak şiddet sergilemeye başlıyoruz. Bunun nedeni beynimizin iltihaplanarak bizi ilkel dürtülerimize göre hareket etmeye yönlendirmesiymiş. Bir yerden düzelmeye başlamak gerekiyor yani.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansa hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: zamanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: üç, dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor. Ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Yepyeni hafta, güzel bir pazartesi başladı bile. Biz de pazartesiyi daha çekilebilir hale, daha keyifli hale getirmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılar, günün güzel haberleri yine bu pazartesiye renk katacak. Siz de radyonuzun sesini açıp bize eşlik ederseniz bugünün hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Mevsim yaz olunca tabii yeni albüm, yeni şarkı haberleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Semih Cenk cephesinden güzel haberler gelirken Gülşen cephesinde de yeni şarkı haberleri var duymayanlar varsa. Söz ve müziğinde Gülşen imzası olan, düzenlemesi ve prodüktörlüğü ise Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıkıyor. Gülşen yine karşımıza yüksek temposuyla, özgürlükçü sözleriyle ve yazı ayak uyduracak ritmiyle yepyeni Gülşen şarkısı İtaat Yok paylaşıldı. Haberiniz olsun. Barcelona ve İstanbul hattında kaydedilen bu güçlü prodüksiyon Batı ve Doğu sentezinde uluslararası bir soundla sunuyor bizi. Türk popunun star ismi Edis'le modern tarzın başarılı temsilcisi Rain Man'de Ozan Çolakoğlu'yla vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. Yeni şarkı İtaat Yok 2026 yazı bitmeden gelen en yeni yazdıklardan, duyduk duymadık demeyin. Biz Gülşen'i çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla dinleyelim.
1: Benden selam söyleyin.

Yaz gelmeden yazı müjdeleyen Dağılıyorum olaysızla Mabel Matiz konuğumuzdu. Yine bu yaz bizi hit şarkıya duyuran müzik dünyasının en çalışkan ismi Mabel Matiz. Yazın yepyeni şarkısıyla tekrar karşımızda. Yarın itibariyle olacak, haberiniz olsun. Yeni şarkının çıkış tarihini 11 Ağustos olarak duyurmuş. Dağılıyorum olaysızla kalbimizi çaldı bu sene. Sonra umrum dışıyla bu yaz yine bizi coşturmayı başardı. Şimdi de Halleylim şarkısı 11 Ağustos itibariyle paylaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Mabel Matiz yepyeni şarkısıyla yine yazın en sevilenler arasına girmeye aday gibi gözüküyor. En sevdiğimiz Mabel Matiz şarkılarında hayatın ritmini dinliyoruz. Dağılıyorum olaysız da geride kalırken Mabel Matiz, Gökhan Özen'le devam edeceğiz. İyi müziğe, güzel bir hafta, yeni bir pazartesi, yepyeni müzik haberleri ve çok daha fazlası hayatın ritmiyle devam ediyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi hava çok sıcak diye şikayet ediyoruz çoğunlukla. Normal Ağustos ayındayız. Temmuz Ağustos sıcak olacak tabii ki, biz yaz gelsin diye bekleyen insanlarız. Yazın tadını çıkartacağız ama arada da şikayet ediyoruz. İnsanoğlu ne de olsa tabiri caizse nankör, ne varsa elinde olmayanı istiyor. Peki sıcaklardan şikayet ediyorsanız, gece uyuyamıyorum diyorsanız en önemlisi, birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Hepimizin bildiği şeyler aslında ama böyle bir başkası söyleyince sanki yapma gereksinimi duyacağız. Bu yüzden bir kez daha hatırlatacağım. Bol bol su için. Buz banyosundan kaçının. Çünkü vücudunuzu ne kadar soğuk suyla ıslatırsanız, ne kadar soğuk duş alırsanız, vücut dengeleyebilmek için sıcaklığı daha fazla ısıtacak kendini. Dolayısıyla terleyeceksiniz. Vücut sıcaklığında olsun duşunuz. Havalandırma önemli. Biraz daha aşağılarda olmak önemli. Mesela yer yatakları eskiden bence daha kaliteli uyku uyumamızı sağlıyordu. Eğer uyuyamıyorsanız bir yer yatağında deneyebilirsiniz uyumayı. Yere daha yakın olduğunuzda, alçakta olduğunuzda sıcak havanın yüksekte olduğunu fark edeceksiniz. Bol ve hafif giyinmenin, egzersizi daha erken yapmanın da önemli olduğunu hatırlatayım. Zira uyumak, uyanmak için en önemli koşul. Uykunuzu aldıysanız geç kalmayın, güne başlayın.

Son dönemde zayıflama iğneleri çok popüler olmaya başladı. Yani bilmiyorum, düşünür müyüm? Açıkçası hepimiz aynı kapıya çıkıyoruz. Az yersen yediklerinden kısar, kalori açığı oluşturur. Biraz da spor yaparsan kilo verirsin. Ama işte o duygusal açlığı bastırmak lazım. Mesela bendeki o tatlı isteğini nasıl geçireceğim? Bunların da yöntemleri var. Fakat bence o yöntem zayıflama iğneleri ya da zayıflama ilaçları değil kesinlikle. Yemeği azaltacaksınız. Biraz iradenize sahip çıkacaksınız. Biraz da kalori açığı oluşturduktan sonra hareket edeceksiniz. Anlatınca bu kadar kolay yapması ama uygulamaya gelince pek uygulayamıyoruz. Fakat size bir haber söyleyeceğim. Özellikle ilaçlarla verdiğiniz kiloları beynimiz geri almaya programlıyor kendini. Yani kilo verdim diye sevinebilirsiniz. Hevesinizi kırmak istemiyorum eğer ilaçla kilo verdiyseniz. Fakat yapılan yeni araştırmalar bu popüler zayıflama ilaçlarını bıraktıktan sonra kiloların hızla geri alındığını ortaya çıkartmış. Aynı kapıya çıkıyoruz hepimiz. Az yiyeceğiz, hareket edeceğiz. Hanımlar, beyler, bu kadar kolay aslında.

sabah güneşi. Yani bana sorarsanız eğer güneşin en güzel hali ya gün batarken ya da gün doğarken karşımıza çıkıyor. Öğle saatlerinde tepedeyken güneş evet bizim için çok faydalı ama günü doğarken izlemek ya da güneşi batarken izlemek ayrı bir keyif veriyor. Tabii sadece keyif vermiyor. Uzmanlar uyku sağlığının en önemli bileşenlerinden birinin sabah güneşi olduğunu söylüyorlar. Sabahları dinç uyanmanın en etkili yollarından biri sabah güneşine maruz kalmak. Uyku uzmanlarına göre uyandıktan hemen sonra alınan doğal sabah ışığı vücudun biyolojik saatini baştan yazıyor, uyku sağlığını da iyileştiriyor. Hadi deneyelim. Bu yaz günlerinde, bu güzel yaz günlerinde gün erkenden aydınlanırken güneşin ilk ışıklarıyla güne başlamayı deneyelim. Böylece gece daha erken uykunuz gelecek.

beri hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri hepsi bir

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlunun dünyaya verdiği en büyük zararlardan bir tanesi plastik bana sorarsanız. Kullanım kolaylığı sunduğunu söyleseler de maalesef plastikler dünyayı en çok kirleten etkenler arasında. Fakat Cambridge'de geliştirilen bir panelle boş pet şişeyi artık yakıta çeviriyorlarmış. Üstelik bu sistem tek bir şeye ihtiyaç duyuyor, o da bedava tabii ki. Güneş ışığı, elektrik tesisatı, herhangi bir pahalı tesis ya da fabrika ısısı gerektirmeden Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen bu panel güneş ışığıyla şişeleri, plastikleri parçalıyor, geriye temiz bir yakıt kalıyor. Dolayısıyla artık bundan böyle insanoğlunun kendi eliyle kirlettiği dünyada çöp olarak kalmayacak. Plastik şişeler bir yakıt olarak kullanılmaya devam edecek.

vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Sosyal medyada parmaklarımız o kadar hızlı kaydırıyor ki o içerikleri. Ama düşünüyor musunuz hiç o içerikler hazırlanırken saatler, günler, belki de haftalar harcanıyor. Günümüz koşullarında artık pek çok gencin ulaşmak istediği yer dijital dünyadaki içeriğin sahibi olmak. Çünkü o kadar hızlı tüketiliyor ki o içerikler, yeni içerikler üretip para kazanmak ve geniş kitlelere ulaşmak istiyorlar. Günümüz koşullarında gençler dijital platformlarda içerik üreticiliği mesleğini edinmek istiyorlar. Video, yazı, ses, görsel, yani ne aklınıza gelirse hedef kitleye ulaşması için o kadar çok şeye sahip oluyorsunuz ki. Fakat yaratıcı neslin, yaratıcı beyinlerin bu konuda gerçekten çok başarılı olduğunu görüyorum. Görüyorum, izliyorum, hoşuma gidiyor gerçekten. Yaratıcı insanlar burada bence karşılığını buluyorlar. Günümüz mesleklerinden biri de içerik üreticiliği olmuş. Duyduk duymadık demeyin ki çoktan duydunuz, çoktan karar verdiniz. Belki de başladınız, yol aldınız bile. Biz izlemeye, keşfetmeye devam edeceğiz tabii ki.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Şüphesiz ki insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için doğaya ihtiyacı var. Fakat doğanın insana ihtiyacı var mı? Yok. İşte bu yüzden doğaya fazlasıyla zarar veriyor insanoğlu, kıymetini bilmiyor. Yeni bir araştırma doğadaki seslerin iyileştirici gücünü ortaya çıkartmış. Yağmur sesi, kuş sesi, ağaçların hışırtısı, yani doğadaki sesler stresi azaltıp zihinsel dinginlik sağlayarak modern hayatın hızına karşı doğal bir terapi de sunuyor. Modern hayatın hızını ortaya çıkartan da insanoğlu, modern hayatı ortaya çıkartan da insanoğlu. Dolayısıyla doğaya gerçekten ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız ki ihtiyacımız olan şeylere hiç değilse daha iyi davranalım diye.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

şimdi yeni bir hafta başladı. Bugün günlerden pazartesi. Büyük bir ihtimalle işten eve gittikten sonra bir yoğun stres duyacaksınız, hissedeceksiniz ama o stresi azaltmak da önemli. Çünkü stres altındaki vücut hastalıklara daha hızlı yakalanıyor, bağışıklığı düşüyor. Peki stresten uzaklaşabilmek için ne yapmak gerekiyor? Günde bir 5-10 dakikanızı ayırsanız yeter. Çok kolay aslında. Nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. Biliyorum, biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak istiyorum. Yavaş ve kontrollü nefes teknikleri parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Dolayısıyla kalp atış hızını ve stres düzeyini dengeliyor. Günde sadece 5 dakika ya da bilemediniz en fazla 10 dakikalık bu nefes egzersizleriyle zihinsel bir gevşeme yaşayacaksınız. Stresi kendinizden uzaklaştıracaksınız. Şöyle güzel bir fincan bitki çayı yudumlayabilirsiniz. Hafif tempoda bir yürüyüşte yapabilirsiniz. İş sonrasında stresten uzaklaşmak istiyorsanız bu önemli detaylar mutlaka hayatınızda olsun.

Şimdi malum okullar tatil, yaz dönemindeyiz. Tabii ki çocuklar gayet mutlu ve rahat. Özellikle uyku konusunda kimse onları sıkmıyor büyük ihtimalle. Geç yatıp geç kalkıyorlar. Ama işte uyku düzeninin yaz tatilinde ve dahi diğer günlerde de bozulmaması gerekiyor. Yani yaz tatilinin ya da tatilin gece sabahlara kadar oturmak anlamına gelmediğini herhalde öğrenecekler. Fakat yapılan araştırmalar özellikle ergenlerin yeterince uyumadığını ortaya çıkartmış. Yeni araştırma ergenlerin okul başarısının sosyal hayattaki uyku kalitesiyle eşdeğer olduğunu, dolayısıyla uyku, beslenme, egzersiz, ekran süresi gibi faktörlerin okul başarısındaki durumu fazlasıyla etkilediğini ortaya çıkartmışlar. Yani yaz tatilinde de siz uykunuzu almaya bakın, tatil deyip uykunuzdan olmayın sevgili gençler. Bu haber de size gelsin.

0: Seni konuşurum.
1: Yeni haftaya başlarken pazartesi gününde günün en güzel saatlerini hayatın ritmiyle paylaştık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor ama haftaya yeni başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Yarın da yine aynı saatlerde. Yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

sabahlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

İrlanda kıyılarına vuran yaklaşık 3 metrede bir Görland köpek balığı bilim insanlarını bir hayli heyecanlandırmış. Zira bu köpek balığı tam 150 yaşında, üstelik kendi kategorisine göre ergen sayılıyor. Yani 400 yıllık bir yaşam süresi var. Bilim insanları şimdi bu olağanüstü uzun yaşamın sırrını araştırıyorlar. Kalpleri yaşlandıkça neredeyse hiç yıpranmıyor. Hücre hasarı yok denecek kadar az. Göz yapıları, dokuları yaşlanma sürecini anlamak için önemli ipuçları sunuyorlarmış. Hem belki de gelecekte insan ömrünü uzatacak tedavilerin ilhamı bu köpek balığında bulunacak. Kim bilir? Uzun yaşamın sırrı belki de biraz yavaşlamakta saklıdır. Ne dersiniz?

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Görmüş olabilirsiniz haberlerde. Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'a ait süper yat. Artı Nisan ve Haziran aylarındaki ziyaretlerinin ardından 3. kez yakıt ikmali için Marmaris'e gelmiş. Yatın Nisan ayındaki ilk ziyaretinde yaklaşık 400 bin litre akaryakıt ikmali yapılmış, tam 25 milyon ödenmiş. Son ziyaretteki masraf belirsiz ama ister istemez merak ediyorsunuzdur herhalde. Çünkü hem yakıt hem de erzak harcamaları için yaklaşık 30 milyon bırakıp gitmişlerdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Haftanın bence en şaşırtan haberlerinden bir tanesi. Ya dünyada bu kadar çok kötülük oluyor. Hayretler içerisinde kalıyoruz. İster istemez moralimiz bozuluyor. Dünyayı güzelle kurtaracak iyi ki diyoruz ama... Etrafta çok da böyle güzel haberler olmayınca böyle mutlu oluyorum ben. Nadir de olsa denk geliyoruz. İngiliz milyonerler bizden daha fazla vergi alın çağrısı yapmışlar. Başbakan Andy Bornan'a mektup yazmışlar. Mektuba 120 kişi imza atmış. Vatansever Milyonerler adlı grubun mektubunda bunu karşılayabiliriz. Her gün işe giderek gelir elde eden insanlardan daha fazla vergi alınmasını savunmuyoruz. Talebimiz gelirine sahip oldukları servetten elde edilen en zengin kesimin daha fazla vergilendirilmesidir diyorlar. Ya tarih bunu yazacak bence konuşacak.

Gel, dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık, tükendim artık. Bir son ver gel, sarılmasan o.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ay daha neler göreceğiz acaba? Dünya genelindeki arşiv ve kütüphanelerde saklanan yüzyıllardır çözülemeyen şifreli el yazmaları var ya. Bilim insanları yıllardır bunları çözmek için uğraşıyorlar. Kafa patlatıyorlar bayağı. Yapay zeka yardımıyla deşifre etmeye başlamışlar. Son olarak Vatikan Kütüphanesi arşivlerinde 400 yılı aşkın süredir okunamadan duran tuhaf sembollerle yazılmış bir el yazmasının şifresi çözülmüş mesela.

Ne diyorduk, 400 yıl öncesinde yazılmış el yazmalarında Vatikan'da, Apostolik Kütüphanesi'nde yapay zeka ilk kez sıfırdan çözmüş. Peki bu el yazmasında ne var derseniz, gizli tıbbi reçeteler ve halk hekimliği uygulamaları varmış. Mesela Hindistan cevizini veya bazı bitkisel malzemelerin hamur içinde fermente edilmesine dayanan sıra dışı ilaç hazırlama yöntemleri varmış. Bunlar neden şifrelenmişti derseniz, büyücülük ve cadıcılık konusunda, semboller olabileceğini tahmin ediyorlar. O noktalarda da kullanılmasın diye. Bu arada aşk mektupları ve savaş planları da çıkmış ortaya.

Seyahat planı yapanlar. Çok telaşlanmayın, bu yazdan bahsetmiyorum. Gelecek yazdan da bahsetmiyorum, bir sonrakinden. Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 850 yılın uzun süredir bölgede görünmemiş bir tam güneş tutulması için hazırlıklar başladı. 22 Temmuz 2028'de yaşanacak olay. Ama şimdiden otel rezervasyonları yapılmış. Yaklaşık 35 bin kişi bu tutulmayı izlemek için Yeni Zelanda'ya yollara düşmeye başladılar.

aşk dolu bir haberim var. İspanya'dan bir haber. 2025 yılında ülkede tam 83.683 evlilik sona ermiş. Ama boşanmalarda %3'lük bir azalma var. Yani belli ki bazı çiftler bir yıl daha deneyelim demiş. Ama asıl dikkat çeken değişim çocuklarla ilgili. Artık ortak velayet sadece anneye verilen velayeti geride bırakmış durumda. Yani anne baba yollarını ayırsa da çocukların sorumluluğunu birlikte paylaşmayı çok daha fazla tercih ediyorlar. Yani beyefendiler anlamışlar galiba. Evlilik bitse bile ebeveynlik bir ömür boyu devam ediyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sevgili dinleyen, ne yaparsak aşkla yapmaya devam etmek gerekiyor. Güzel bir birim aşk bence çok önemli. Gaz pedalına biraz daha nazik davranmanın cüzdanı da doğayı da daha iyi koruduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre hız sınırına uymak günlük yolculuğu ortalama sadece 54 saniye uzatıyor. Yani bir dakikadan bile kısa bir gecikmeyle daha az yakıt harcayabiliriz, daha az karbon salabiliriz ve ülke ekonomisine her yıl milyonlarca euro katkıda sağlayabiliriz. Sadece 54 saniyeden bahsediyoruz. Demek ki bazen gaza değil, sabra basmak en hızlı kazanç olabilir. Üstelik geri dönüşümü var.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 4'te 3'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, Covid-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapılan bir çalışmadan bahsedeyim size. Kötü beslenmenin fiziksel kavga riskini %39, böyle bir olayın mağduru olma riskini %19 ve zorbalık yapma ihtimalini %55 arttırdığı artık biliniyor. Yani eğer kötü beslenirsek, yeterince uyumazsak, daha fazla hava kirliliğine maruz kalırsak şiddet sergilemeye başlıyoruz. Bunun nedeni beynimizin iltihaplanarak bizi ilkel dürtülerimize göre hareket etmeye yönlendirmesiymiş. Bir yerden düzelmeye başlamak gerekiyor yani.

99.5 Radyo Moni.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Yepyeni hafta, güzel bir pazartesi başladı bile. Biz de pazartesiyi daha çekilebilir hale, daha keyifli hale getirmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılar, günün güzel haberleri yine bu pazartesi renk katacak. Siz de radyonuzun sesini açıp bize eşlik ederseniz bugünün hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mevsim yaz olunca tabii yeni albüm, yeni şarkı haberleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Semih Cenk cephesinden güzel haberler gelirken Gülşen cephesinde de yeni şarkı haberleri var duymayanlar varsa. Söz ve müziğinde Gülşen imzası olan, düzenlemesi ve prodüktörlüğü ise Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıkıyor. Gülşen yine karşımıza yüksek temposuyla, özgürlükçü sözleriyle ve yazı ayak uyduracak ritmiyle yepyeni Gülşen şarkısı İtaat Yok paylaşıldı. Haberiniz olsun. Barcelona ve İstanbul hattında kaydedilen bu güçlü prodüksiyon Batı ve Doğu sentezinde uluslararası bir soundla sunuyor bizi. Türk popunun star ismi Edis'le modern tarzın başarılı temsilcisi Rainman'de Ozan Çolakoğlu'yla vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. Yeni şarkı İtaat Yok, 2026 yazı bitmeden gelen en yeni yazdıklardan, duyduk duymadık demeyin. Biz Gülşen'i çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla dinleyelim.

Yaz gelmeden yazı müjdeleyen Dağlıyorum Olaysız da Mabel Matiz konuğumuzdu. Yine bu yaz bizi hit şarkıya duyuran müzik dünyasının en çalışkan ismi Mabel Matiz. Yazın yepyeni şarkısıyla tekrar karşımızda. Yarın itibariyle olacak, haberiniz olsun. Yeni şarkının çıkış tarihini 11 Ağustos olarak duyurmuş. Dağlıyorum Olaysız'la kalbimizi çaldı bu sene. Sonra Umrum Dışı'yla bu yaz yine bizi coşturmayı başardı. Şimdi de Halil.

Eylim şarkısı 11 Ağustos itibariyle paylaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Mabel Matiz yepyeni şarkısıyla yine yazın en sevilenler arasına girmeye aday gibi gözüküyor. En sevdiğimiz Mabel Matiz şarkılarında hayatın ritmini dinliyoruz. Dağılıyorum olaysız da geride kalırken Mabel Matiz. Gökhan Özen'le devam edeceğiz iyi müziğe. Güzel bir hafta, yeni bir pazartesi. Yepyeni müzik haberleri ve çok daha fazlası hayatın ritmiyle devam ediyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi hava çok sıcak diye şikayet ediyoruz çoğunlukla. Normal Ağustos ayındayız. Temmuz Ağustos sıcak olacak tabii ki. Biz yaz gelsin diye bekleyen insanlarız. Yazın tadını çıkartacağız ama arada da şikayet ediyoruz. İnsanoğlu ne de olsa tabiri caizse nankör. Ne varsa elinde olmayanı istiyor. Peki sıcaklardan şikayet ediyorsanız, gece uyuyamıyorum diyorsanız en önemlisi, birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Hepimizin bildiği şeyler aslında ama böyle bir başkası söyleyince sanki yapma gereksinimi duyacağız. Bu yüzden bir kez daha hatırlatacağım. Bol bol su için. Buz banyosundan kaçının, çünkü vücudunuzu ne kadar soğuk suyla ıslatırsanız, ne kadar soğuk duş alırsanız vücut dengeleyebilmek için sıcaklığı daha fazla ısıtacak kendini. Dolayısıyla terleyeceksiniz. Vücut sıcaklığında olsun duşunuz. Havalandırma önemli. Biraz daha aşağılarda olmak önemli. Mesela yer yatakları eskiden bence daha kaliteli uyku uyumamızı sağlıyordu. Eğer uyuyamıyorsanız bir yer yatağında deneyebilirsiniz uyumayı. Yere daha yakın olduğunuzda, alçakta olduğunuzda sıcak havanın yüksekte olduğunu fark edeceksiniz. Bol ve hafif giyinmenin, egzersizi daha erken yapmanın da önemli olduğunu hatırlatayım. Zira uyumak, uyanmak için en önemli koşul. Uykunuzu aldıysanız geç kalmayın, güne başlayın.

Son dönemde zayıflama iğneleri çok popüler olmaya başladı. Yani bilmiyorum, düşünür müyüm? Açıkçası hepimiz aynı kapıya çıkıyoruz. Az yersen yediklerinden kısar, kalori açığı oluşturur. Biraz da spor yaparsan kilo verirsin. Ama işte o duygusal açlığı bastırmak lazım. Mesela bendeki o tatlı isteğini nasıl geçireceğim? Bunların da yöntemleri var. Fakat bence o yöntem zayıflama iğneleri ya da zayıflama ilaçları değil kesinlikle. Yemeği azaltacaksınız. Biraz iradenize sahip çıkacaksınız. Biraz da kalori açığı oluşturduktan sonra hareket edeceksiniz. Anlatınca bu kadar kolay yapması ama uygulamaya gelince pek uygulayamıyoruz. Fakat size bir haber söyleyeceğim. Özellikle ilaçlarla verdiğiniz kiloları beynimiz geri almaya programlıyor kendini. Yani kilo verdim diye sevinebilirsiniz. Hevesinizi kırmak istemiyorum eğer ilaçla kilo verdiyseniz. Fakat yapılan yeni araştırmalar bu popüler zayıflama ilaçlarını bıraktıktan sonra kiloların hızla geri alındığını ortaya çıkartmış. Aynı kapıya çıkıyoruz hepimiz. Az yiyeceğiz, hareket edeceğiz. Hanımlar, beyler, bu kadar kolay aslında.

sabah güneşi. Yani bana sorarsanız eğer güneşin en güzel hali ya gün batarken ya da gün doğarken karşımıza çıkıyor. Öğle saatlerinde tepedeyken güneş evet bizim için çok faydalı ama günü doğarken izlemek ya da güneşi batarken izlemek ayrı bir keyif veriyor. Tabii sadece keyif vermiyor. Uzmanlar uyku sağlığının en önemli bileşenlerinden birinin sabah güneşi olduğunu söylüyorlar. Sabahları dinç uyanmanın en etkili yollarından biri sabah güneşine maruz kalmak. Uyku uzmanlarına göre uyandıktan hemen sonra alınan doğal sabah ışığı vücudun biyolojik saatini baştan yazıyor, uyku sağlığını da iyileştiriyor. Hadi deneyelim. Bu yaz günlerinde, bu güzel yaz günlerinde gün erkenden aydınlanırken güneşin ilk ışıklarıyla güne başlamayı deneyelim. Böylece gece daha erken uykunuz gelecek.

Beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlunun dünyaya verdiği en büyük zararlardan bir tanesi plastik bana sorarsanız. Kullanım kolaylığı sunduğunu söyleseler de maalesef plastikler dünyayı en çok kirleten etkenler arasında. Fakat Cambridge'de geliştirilen bir panelle boş pet şişeyi artık yakıta çeviriyorlarmış. Üstelik bu sistem tek bir şeye ihtiyaç duyuyor, o da bedava tabii ki. Güneş ışığı, elektrik tesisatı, herhangi bir pahalı tesis ya da fabrika ısısı gerektirmeden Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen bu panel güneş ışığıyla şişeleri, plastikleri parçalıyor, geriye temiz bir yakıt kalıyor. Dolayısıyla artık bundan böyle insanoğlunun kendi eliyle kirlettiği dünyada çöp olarak kalmayacak. Plastik şişeler bir yakıt olarak kullanılmaya devam edecek.

Sosyal medyada parmaklarımız o kadar hızlı kaydırıyor ki o içerikleri. Ama düşünüyor musunuz hiç o içerikler hazırlanırken saatler, günler, belki de haftalar harcanıyor. Günümüz koşullarında artık pek çok gencin ulaşmak istediği yer dijital dünyadaki içeriğin sahibi olmak. Çünkü o kadar hızlı tüketiliyor ki o içerikler, yeni içerikler üretip para kazanmak ve geniş kitlelere ulaşmak istiyorlar. Günümüz koşullarında gençler dijital platformlarda içerik üreticiliği mesleğini edinmek istiyorlar. Video, yazı, ses, görsel, yani ne aklınıza gelirse hedef kitleye ulaşması için o kadar çok şeye sahip oluyorsunuz ki. Fakat yaratıcı neslin, yaratıcı beyinlerin bu konuda gerçekten çok başarılı olduğunu görüyorum. Görüyorum, izliyorum, hoşuma gidiyor gerçekten. Yaratıcı insanlar burada bence karşılığını buluyorlar. Günümüz mesleklerinden biri de içerik üreticiliği olmuş. Duyduk duymadık demeyin ki çoktan duydunuz, çoktan karar verdiniz. Belki de başladınız, yol aldınız bile. Biz izlemeye, keşfetmeye devam edeceğiz tabii ki.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şüphesiz ki insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için doğaya ihtiyacı var. Fakat doğanın insana ihtiyacı var mı? Yok. İşte bu yüzden doğaya fazlasıyla zarar veriyor insanoğlu, kıymetini bilmiyor. Yeni bir araştırma doğadaki seslerin iyileştirici gücünü ortaya çıkartmış. Yağmur sesi, kuş sesi, ağaçların hışırtısı, yani doğadaki sesler stresi azaltıp zihinsel dinginlik sağlayarak modern hayatın hızına karşı doğal bir terapi de sunuyor. Modern hayatın hızını ortaya çıkartan da insanoğlu, modern hayatı ortaya çıkartan da insanoğlu. Dolayısıyla doğaya gerçekten ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız ki ihtiyacımız olan şeylere hiç değilse daha iyi davranalım diye.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi yeni bir hafta başladı. Bugün günlerden pazartesi. Büyük bir ihtimalle işten eve gittikten sonra bir yoğun stres duyacaksınız, hissedeceksiniz ama o stresi azaltmak da önemli. Çünkü stres altındaki vücut hastalıklara daha hızlı yakalanıyor, bağışıklığı düşüyor. Peki stresten uzaklaşabilmek için ne yapmak gerekiyor? Günde bir 5-10 dakikanızı ayırsanız yeter, çok kolay aslında. Nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. Biliyorum, biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak istiyorum. Yavaş ve kontrollü nefes teknikleri parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Dolayısıyla kalp atış hızını ve stres düzeyini dengeliyor. Günde sadece 5 dakika ya da bilemediniz en fazla 10 dakikalık bu nefes egzersizleriyle zihinsel bir gevşeme yaşayacaksınız. Stresi kendinizden uzaklaştıracaksınız. Şöyle güzel bir fincan bitki çayı yudumlayabilirsiniz. Hafif tempoda bir yürüyüşte yapabilirsiniz. İş sonrasında stresten uzaklaşmak istiyorsanız bu önemli detaylar mutlaka hayatınızda olsun.

Şimdi malum okullar tatil, yaz dönemindeyiz. Tabii ki çocuklar gayet mutlu ve rahat. Özellikle uyku konusunda kimse onları sıkmıyor büyük ihtimalle. Geç yatıp geç kalkıyorlar. Ama işte uyku düzeninin yaz tatilinde ve dahi diğer günlerde de bozulmaması gerekiyor. Yani yaz tatilinin ya da tatilin gece sabahlara kadar oturmak anlamına gelmediğini herhalde öğrenecekler. Fakat yapılan araştırmalar özellikle ergenlerin yeterince uyumadığını ortaya çıkartmış. Yeni araştırma ergenlerin okul başarısının sosyal hayattaki uyku kalitesiyle eşdeğer olduğunu, dolayısıyla uyku, beslenme, egzersiz, ekran süresi gibi faktörlerin okul başarısındaki durumu fazlasıyla etkilediğini ortaya çıkartmışlar. Yani yaz tatilinde de siz uykunuzu almaya bakın, tatil deyip uykunuzdan olmayın sevgili gençler. Bu haber de size gelsin.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Yeni haftaya başlarken pazartesi gününde günün en güzel saatlerini hayatın ritmiyle paylaştık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor ama haftaya yeni başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Yarın da yine aynı saatlerde. Yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 10.

0: Halk Üfesi 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman. Bu dün-

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin